Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim, evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim, korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'ı hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi adam gibi severim, ben sevdim mi adam gibi severim.

Unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boş ver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inadından. Sen Allah'ın aşkına vazgeç inadından. Unut beni. İki gözüm, unut beni.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Reklamlar.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

0: akşamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: sonu bilinir mi?
1: Radyo Lider İzmir Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Burası

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızım.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklar.

0: Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
2: Doğru seçim Doğruca.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik servisle güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Of, eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Polis nefsizinde adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm ben adadayım hani.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: gidersin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
2: Burası Radyo Lider İzmir.

Efendim cümleten selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Türkiye'nin lideri Lider FM'de Murat'la gönülden gönüle başladı. Bu akşam da yine sevgili Murat abinin yerine ben sizlerle birlikte olacağım. Bu geceye özel. Öncelikle cezaevlerinde dinleyen mahkum abilerime, ablalarıma, tüm kardeşlerime buradan sevgiler, saygılar, selamlar. Onların yolunu hasretle, özlemle bekleyen tüm yakınlarına, annelerimize, babalarımıza, ablalarımıza, kardeşlerimize sevgiler, saygılar, hürmetler. Evet sevgili Murat abi, bugün sizlerle birlikte olamayacak, ben olacağım. Elimden geldiği ölçüde mesajlarınızı okumaya, sizlerin ilettiği özlem ve hasret dolu mesajları bekleyen kıymetlilerimize aktarmaya çalışacağım. Öncelikle sevgili Murat abinin sesinden kayıt mesajlarımız var. Onları dinleteceğim sizlere. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlar ve 3969'dan gelen mesajlarla devam edeceğiz. Hepiniz gönül

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, Namıdar, Limon Tepeli, Ozi, Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azat Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, Namı der Limon Tepeli, Ozi, Mami, Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci, Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür, abim, atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başlar reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim.
Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar. Reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek, burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca, Pınar Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Ser, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek, 3.0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicam Muti'den, birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'den Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan Can kardeşim Melihcan Ataş, Can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3.0'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak, aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş, Şakarlı Muzaffer, Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir, gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın.

0: Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi, şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi, ben 3 noldan Savaş Aktaş, 2 nolda yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla, dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabindeki nolda yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulundum. Abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan, Toprak, Kürşat, Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Aladağ, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim. Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Volkan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak. Aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Sardar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Samet Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı.
0: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Derli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk teyze oğlu Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim, ben TK1'den Berk Tunca, estağfurullah, aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun gece. Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bucalım Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun gece bir söz. Eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı armağan olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanar daha türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalas. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi, Ahmet Güneş, Sarı, Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalas, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, TK2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bornavalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı, Maras, Hale, Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim. Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale, Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Bahtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner Deringöl, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TK2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Önel, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil.

0: ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçe, kardeşlerim Ali Koyuncu, Sarı Çetin, Ümit Şahin, Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk, aleyküm selam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Poyraz Sayıcı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras, aleyküm selam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan. Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayıda, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader Birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 Koç'tan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalda yatmakta olan derdilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen derdilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 Koç'tan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim, Fırat Gezgin dayım, Erkan Ecellioğlu abim, Berdan Doğanay, Ceviz Kıran dayım, Akındal canlarım olan Aslan abim, Cio Yaşar Doğanay amcam, Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığınla Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim, Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere, buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Aral Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay canlarım, Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozo, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran. Ece Ulak'a, Yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir Uğur,

erdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben dört nolu B17 koçtan Doğukan Taşer başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben dört nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran dostlarım. Dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun, zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle bekliyoruz. Abim yakındır buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Tarım, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayın yani Mişko aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poçaçık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mişko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oltu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten dayı şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm

0: dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben hemen C2 Koç'tan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, Can Özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben hemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Erhan Teliman yani zanlı aslan abim özlenen ve beklenensin. Saygılarımı sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun saygılarla. Ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C6 Koç'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha, Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünal Akyıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C6 Koç'ta yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız aslan Berhan Teliman yani zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım düşmanımı da her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın düşman değil dostlarımın sessizliği için yani. Dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Benden öncekilere benzemem benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Eru Özçınar. Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun, beni tanıyan tüm herkese selam olsun, Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben TK1 koğuşundan Ahmet Fırfır. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kanbağ olmasa da canbağ olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur. Bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz TK1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatbaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli, Fırat, İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ürgün, Uğur Ürgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamun aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım, başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeli'ye selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur. Kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız. Aslan Murat abim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T216'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser,
Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim. Koca Reis Yaşar, Akköse Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teliman, yani Zanlı, burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Basmaneli Velo, Çaki Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teliman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf Can Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı Selçuk Türedi, Azat Erol selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı, Gümüş Balalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki Kadir, Gündoğdu Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun, Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman, yani Zanlı, Gümüş Balalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki Kadir, Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiner, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı, kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben
Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Cihaltı Koğuş'tan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli O.S. Burada kadar birliği yaptım. Başta olmak üzere Koğuş'un adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teğleman.

Zanlı Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın Basmaneli, Velo Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiden, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğliman yani zanlı. Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan Basmaneli, Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, ayrıca farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunmamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri, Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim, Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Akta, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim, buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı, seni canımdan çok seviyorum kardeşim, sen benim canımsın, attığın tırnağa değişmem hiçbir şey, canımı iste canım feda senin uğruna, her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir, kazanmak için kaybetmek gerekir, düşsek de bismillah deyip ayağa kalkanlardanız, gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı.

Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya 1001 selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan Bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime 1001 selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı, aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın, maddi manevi her daim yanımda oldun, babalık abilik yaptın, ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı, umudun yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun, nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle, sen aslansın canım yeğenim, aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin, suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı, nasılsın, iyi misin, inşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya 1001 selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta
Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına binbir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanı mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Kerem Kavlağan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına binbir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamlar yükü Murat abi, ben Murtakeli Göksel Can Erden. Aleyküm selam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakir Can Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlağan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlağan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize binbir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlağan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Türk, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir, aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner,
Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerini Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.

Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Radyo Lider İzmir. Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

sevgili dostlarımız. Şimdi Murat abinin mesajları bitti. WhatsApp mesajlarına geçeceğiz. WhatsApp abonelerimizin mesajlarını sizlerle paylaşacağız. Selam abi, ben kadın kafalıdan Sudenaz Karadaş, yani namı değer patron Karaca. Başta kıymetlim halam Gizem olmak üzere, akabinde Candan Baba, Çöz, iki gözüm Belgin Polatoğlu, Elvan.

teyzem Müjde Kırtay, annem Fatma. Kellelerinizden öperim. C2'de bulunan Aslı Roman Kızları, Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Bugan, Gülizar Kırtay, Gamze Kardeş, Şehada Toprak, Burcu Yaman, Dilara Keleş, Ezo Keleş, Gül Baba Çöz, Seda Baba Çöz, bu değerlilerime bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli. Ayağını seven gelmesin. Birazdan yine WhatsApp mesajlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Murat abi yayınlar demiş. T3B17'de yatan eşim Arda, değerli aşkım, annene gidiyorum, yoldayım, aklın kalmasın, annende kalacağım, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol canım kocam. İyi yayınlar abi, ben Ela Gözü, Menemen T tipinde yatan Can No radyo başına, sevdiğim iletişim yasağım vardı, mektuplarım bu hafta geldi, gerekli açıklamaları mektupta yaptım, Sıla Şahin, Samet kardeşler, düştüm bir anda, bu değerlime gelsin demiş. İyi yayınlar abi, ben Sevgi Türkeli, Alican Türkeli radyo başına. Ali.com sesin çıkmıyor, nasıl olduğunu bana buradan bir şekilde duyur. Seni merak ediyorum, ayrıca sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, Aslan'ın eşi de Aslan'dır. İyi yayınlar. Boksör Çağrılı işçe, yani gülüşü güzel adam. Radyo başına. Çağrı, ben bu hayat oyununda seninle olmayı seçtim. Soluma taht kuran adam. Gülümseme sebebim. Realim için güzel bir şarkı demiş.

Ben Mehmet Yıldırım, yani namı diğer Memiş o. C16'dayım, Erden'in yanındayım, rahatım, keyfim yerinde. C6'daki dostlarıma sesleniyoruz, haber gönderin bana, herkese inat, yıkılmadık, ayaktayız. Şakran'da yatan T2, Bulut Över, canımın bulutu, aylardır sesini duymuyorum, için rahat olsun, hala bıraktığın gibi içimdeki sana olan sevgim aynı. Ayın 29'unda görüşmek üzere, ben Rahime Kavcın, seni yanında bile özleyen bu Ramuş ne yapsın, sana Yıldız Silve'den bir şarkı armağan ediyorum, Allah'a emanet ol demiş. Menemen A15'ten Rafet Kale, bir mahkumun en güzel sözü şu değil miydi? Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Sen de bana birlikte umut dolu yarınlara, özgür günlere elbet bir gün kavuşacağız. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umut her zaman aydınlıktır. Birlikte aydınlık günlere Minem. Varlığın tesellim çiçeğim, sıradaki şarkı Rafet'ten Mine'ye gelsin. İyi akşamlar, Bergama kapalı yatan eşim Ömer'e. Gözümün bebeği, yine aklıma düştün, aklından zaten hiç çıkmıyorsun ki. Ama bu sefer içimde mutluluk, sevinç var. Çünkü ben yakışıklı kocama kavuşacağımı biliyorum. Sen de benim kadar heyecanlısın Ömer'im. Son bir ay kaldı. Biz başardık. Seni çok seviyorum ömrüm. Sen bana sadece koca değil, evim, yurdum, sonsuzluğumsun. Kardelen'in Ömer'i. Seni Özge'nin Sedat Peker'i beklediği gibi bekliyorum yakışıklı kocam. Pazartesi günü beyaz gömleğini giy, unutma. Ali Aşakran T4, C18'de yatmakta olan canım kardeşim Yiğit Aslan'ım. En kısa zamanda yanımızdasın. Hiçbir şeyi kafana takma, seni çok seviyorum. Zeynep Alya da öpüyor seni. Allah'a emanet ol canım kardeşim. Ahmet Kaya'dan bir şarkı, canım Yiğidime gelsin. Onu canından çok seven ablası. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, sen de gördüğüm kışı başkasında olan bahara değişmem. Çünkü istediğim ruhumu tatlandıracak değil, seni anlama kaderime bahtlandırmak dünyanın en güzel yeri. Sevdiğinin gözleridir. Senin gözlerin benim cennetim. Abi Sezen'ime Zehra'dan Cennetten Çiçek mi topluyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Abim not, Sezen'in mektubunu aldım, mektupta çıkardım. Gerekeni mektupta yazdım, haberin olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'in mayınlı bir sevda tarlasındayız. İkimiz de birbirimize yasaklıyız. El ele ve korkak yürüyoruz. Korkumuz basacağımıza her adımda yeniden başlıyor. Oysa mayınlar ayağımıza kaldırınca patlıyor.

Evet, WhatsApp mesajlarınızla başlayalım. Selamünaleyküm, ben T1B17'den Doğukan Özbaş'ta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azizcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kifer, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptığım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Gökçeli Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya musalla ya mahpus şarkısını armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Can Can ve Yusuf İslam Dilek beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş, Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turab, Yentüz, Bozan Fidan, Çasadi, Caki ve dayımız Ali Demirkıran. Geceye bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanamadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Selamünaleyküm abi, aleykümselam. Biz 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Can Can ve Yusuf İslam Dilek, aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar ve Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Geceye bizden bir söz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Can Can. B9 koğuşundaki can bacım namı değer Kürt Hülya. Annemizden selamını aldım. Aleyküm selam. Dört duvar seni tutar ama gücünü cesaretini asla kıramaz. Sen başını dik tut. Kimseye eyvallahın olmasın. Kürt Hülya dediğin kolay pes etmez. Geri adım atmaz. Bu günler geçecek. O kapılar açılacak. Sen yeter ki güçlü kal bacım. Dışarıda seni bekleyen, sana inanan insanlar var. Kraliçe gibi çıkacaksın. Kırtaylardan selam olsun. B9 koğuşundaki can bacım namı değer Kürt Hülya. Sen içeride başını dik tut çünkü dışarıda senin arkanda dimdik duran insanlar var. Kim ne konuşursa konuşsun, kim ne hesap yaparsa yapsın biz senin yanındayız. Kürt Hülya'nın sessizliği zayıflık değil sabırdır. Herkes haddini yerini bilsin. Biz unutmayız, vazgeçmeyiz, yarı yolda bırakmayız. Bugün dört duvar var diye kimse kendini galip sanmasın. Gün gelir devran döner. Herkes kimin gerçekten yanında olduğunu görür. Sen güçlü kal bacım, dışarıdaki destek arkandaki dağ gibi. Kırtaylardan selam olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şakran T2'de bulunan canım, eşim, Sezer Saim, aşkım. En son dediğini halledemedim.

Telefonda arıza çıktı. Pazartesi anlatırım, arayınca haberin olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Gönlümün bir tane sahibi. Bir an önce bekleyen herkes sevdiğine kavuşur inşallah. Azer Bülbül'den Ben Seninle Mutluyum şarkısı bize gelsin. Allah'a emanet ol canımın içi değerlim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Ecel Ömen kıymetliler Sıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimi iletiyorum. Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar değerlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Ecel Ömen Yıldız Tilbe'den Ayrılamam şarkısını çalar mısınız demiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi İzmir'den Şakran bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşuna selamlarımızı gönderiyoruz. Canım abim Serhat Bozdaş. Sen benim için sadece abim değil, zor zamanlarda bile güçlü duruşuyla örnek olan kocaman yürekli bir adamsın. Ne yaşarsan yaşa, hiçbir zaman yalnız olmadığını bil. Dışarıda seni sevenlerin, seni bekleyenlerin ve güzel günlere kavuşacağına inananların var. Rabbim yolunu açık, gönlünü ferah eylesin. Seni çok seviyorum abim. Bu acı bana uyar demiş. Bu şarkı sarsılmaz Serhat Bozdaş'a gelsin. Merhaba, Şakran'da yatan kocam Ferhat Aslan. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah'ım seni benden, beni senden eksik etmesin inşallah. İyi ki varsın desem az olur, sen bana iyi ki yarsın. Seni çok seviyorum Zuhal Aslan. Merhaba, Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Aslan. Kirpiğine kadar sevdiğim bir adam var. Kokusu cennetim, yüreği servetim. Sen benim kabul olmuş doğamsın paşam. Seni çok seviyorum canım kocam. Allah'a, Allah sana başka dert vermesin, ben sana yeterim. İzmir Ali Ağa Şakran Kapalı Cezaevinde T2 B13 koğuşunda bulunan Şerif kardeşime Diyarbakır'dan kocaman bir selam olsun. Allah gönlüne ferahlık, sana sabır ve güç versin. Güzel günlerde özgürce buluşmak dileğiyle bu şarkıda benden sana armağan olsun. Selam olsun sana güzel insan. Ben C14 Damla Yeşmeşliler. Geceye bir not bırakmak istiyorum. Her şeye, herkese ve ona inat, yarınların elinden tut, umutlarına gülümse. Hayat sana rest çektiyse sen de ona gülümseyerek rest çek. Damla Yeşmeşliler. İyi yayınlar Murat abi. Ben Dibekbaşı'ndan Yağmur Yeşmeşliler. C14'te olan benim biricik kız kardeşim Damla. Benim biricik sevdiğim dostum Ayvalık Kadın. Açıkta yatıyorduk bir zamanlar. Çilem. Cezaevi arkadaşım, sevdiğim dostum. Neler geçirdik seninle. O günler özlenen ve beklenen günler, dışarıda olman dileğiyle. Seni seviyorum Çilem kardeşime. İyi bak. Önce Allah'a, sonra sana emanet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben Erol Gümüş'ten başta canım kanım olan T4A22 koğuşunda yatan abim Can Kaya olmak üzere onun değerlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş, namı değer Civciv, Serdar Alpoğa, namı değer Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, namı değer Çiz, Haciko, Doğukan, Azat, Aykurt, Zekeriya Kürde adını geçiremediğim tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm abi, ben T4A22 koğuşundan Can Kaya. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpboğa, namı değer Serok, Yılmaz Baş, namı değer Civciv, Mustafa Melih Baş, Haciko, Doğukan, Mali Acar, namı değer Çiz, Azat, Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak, İzmir'de ismini sayamadığım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır.

Evet, A15'te yatmakta olan Rafet Kale'ye kucak dolusu sevgiler. Canım kardeşim, canımın içi, benim gözümün nuru. Seni çok ama çok seviyorum. Sıradaki tüm şarkılar gönül sızım kardeşim Rafet Kale'ye gelsin. Annem, hepimiz seni çok seviyoruz ve hasretiz. Cümleten Allah'a emanet olun ablan Tuğçe.

Devam ediyoruz sevgili dostlar. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben Nazar Beydilli hanıma Canan Beydilli'ye sesleniyorum. Anneciğim bizi merak etme, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Abimle birlikte Lina'ya okul için eşya almaya geldik. Herkesin sana çok selam var. Kendine iyi bak. Bizi merak etme. Reisim Mete Beydilli'nin ellerinden öpüyoruz. İyi yayınlar abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Nazar. Canımın içi Yiğit Yenince'ye sesleniyorum. Dakikam bitti biliyorum. Aklım şu an bende ama merak etme. Evdeyim, çıkmıyorum bir yere. Pazartesi gününü iple çekiyorum. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak sevgilim. Şaktan T3-5 koğuşundaki ömrüm, her şeyim Emirhan Ceylan, radyo başına. Ne yapıyorsun bir tanem? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Hiç merak etme. Bugün 9 gibi yağmurlara geldik. 2 gibi falan döneriz yüksek ihtimalle. Haberin olsun. Arayabilirsen yine konuşuruz ömrüm. Seni çok seviyorum. Şaktan T3-5 koğuşundaki gözümün nuru sevgilim Bahadır Yılmaz, radyo başına. Gece ve gündüzün hiçbir önemi yok. Sessizliğin rengi, sensizliğin rengi hep aynı. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak Bahadır'ım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol.

Koca dağım insanlar bizim canım cicim zamanlarında zannediyor ama biz bütün çabasını aile olmak için harcayan birbirine her şey olan iki hayat arkadaşıyız. Bazı yanlış anlaşılmalar olsa da seni her şeyden ve herkesten çok sevdiğim o güzel beynini artık kazı ve unutma. Şah damarın Gökçeçek Çakarlı. Koca dağım ve ölümün saati yok. Sana çok değer verdiğimi aklından hiç çıkmadığını ve seni çok sevdiğimi sakın unutma. Seni sevdiğimi biliyorsun ama ben seni senin bildiğinden çok daha fazla seviyorum. Ve ben seni sevdiğimden beri daha güzelim. Gökçiçek Çakarlı. Selamünaleyküm aleyküm selam abi. B2 koşunda yatan sevdiğim Damla Avcı duydun mu? Artık dünyada 8 harika var. Ve ben dünyanın son harikasına sahip olduğum için çok şanslıyım. Şarkı sana armağan ediyorum demiş. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Damla Avcı B2 koğuşunda yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprakdağ, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bunu da unutma Hakim Bey. Kelepçe vurulmaz umutlara. Merhaba abi, ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Kıymetlim, bizi merak etme, iyiyiz çok şükür. Bizim tek sıkıntımız sensizlik. Tez gel sevgilim, çok özledik seni. Abi bu değerlim için bir şarkı çalarsan sevinirim. Bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Merhaba abi, ben Menemen Cezaevinden Eyüp Uzun, değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Ben Menemen Cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt. Benim canım A5 koğuşunda yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt. Burak Karabaş'ın değerlisi olan Seda Canbaz. Bu güzel anlamlı sözleri onlara armağan ediyorum. Güneşin doğduğu her sabah sana olan inancım ve sevgim yeniden doğuyor. Sabrımız özgürce sarılacağımız o güzel günün en büyük müjdesi olsun. Bu şarkıda bizden sizlere armağan olsun. Kıymetlilerimize Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısı gelsin. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilara Pekcan selam ederim. Ben kadın A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt. Senin aracılığınla Menemen cezaevinde bulunan D4 koğuşunda yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt'a olmaz dediğim oldu. Sende gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye noktayı koydu. Seni çok seviyorum canım kocam. Semicenk'ten Kutup'ta Yaz gibi şarkısı bize gelsin. Ayrıca benim için çok değerli olan Candan Öte Nezahat resimci, Candan Öte'min kıymetlisi Muhammed Emin Alınca kardeşimin, benim güzeller güzeli kardeşim Seda Canbaz ve onun değerlisi Burak Karabaş'a selam ederim. Tüm şarkılar değerlerime gelsin.

Atılgan canım ben iyiyim. Aytaç geldi, daha iyi oldum. Seni özledim, seni çok seviyorum. Herkesin sana çok selamı var. Aytaç'ın da sana selamı var. Bütün şarkılar sana gelsin. Ben

belki de yatmakta olan Çağlar Akalın. Buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Ogün Dağtekin, Murat Yavuz, Surat Moğlu, Fırıncı İbo Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Gücel, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Efecan Akkoyun, Heyecandan Düşme şarkısını armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile okyanusta görüşmek dileğiyle. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Eski Çamlık'tan T2B2'de yatmakta olan Murat Yavuz. Buradan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Çağlar Akalın, Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Hüsnü Çipçim, Alican Olgenel, Furkan Aksu, Mete Aydın, Halil Karagöz, Gökhan Balcı, Fırat Moğolu, Ümit Alper, Fırıncı İbo, Murat Olgene, Olgenel'e selam olsun. Geceye bir söz eğildiysek çok kapıdan geçerdik, biz dik durmayı tercih ettik. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşumda yatan kader birliği yaptığım dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Ogün Dağtekin, Hüsnü Sipçim, Fırat Moğolu, Mete Aydın, Zeki Bavır, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Selam abi. Şakran'da yatan canımın yarısı Şakir Söylemez radyo başına. Abim söyle ona, keşke biraz bağırıp çağırıp onu kırsaydım. Belki bugün ikimizde bu kadar yanmazdık. Hiç kıyamadım ona. Canım çok acıyor çünkü onu çok özlüyorum. Nasıl geçiyor zamanı diye her dakika onu düşünüyorum. Rabbim sen kurtar. Rabbim kardeşimi ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarını da kurtar demiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yasin Karabalık. Nasılsın? İyisindir inşallah. Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez. Değerli abim Reis Soner Taşaku. Kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ ve Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaş Kaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. İnşallah en kısa zamanda beraberiz kıymetli abilerim ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan kader kardeşim. Ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abime ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizi seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3A10 koğuşundan Taylan Korkmaz. Koğuşumda bulunan kardeşlerim Serkan Vurgun, Efe Arda, Kublay Ali, Berkin Torul, Şefikcan. Kurumda bulunan gençlere T1'de bulunan Burak Dinçer, Uğurcan Tekin, bu canlara selam olsun. Ben Taylan Korkmaz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3A10 koğuşundan Şefikcan, yani Çapo. Koğuşumda bulunan, yoluna can olduğum Aslan abim Serkan Vurgun, Ali Berkin, Torul Aslan, kardeşim Efe Arda, Kubilay, Veysel Küçük Yavuz, Taylan Korkmaz ve Meydancılar Kralı Yılmaz Demirci. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanuslarda buluşmak dileğiyle ben A10 koğuşundan Çapo. İyi yayınlar. Buca Kırıklar F tipinde kalan canım babam Kaniva Çelik, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar Uçun şarkısı Aslan babama gelsin, az kaldı kavuşacağız. Kendine iyi bak kızın Arya. İyi yayınlar. Buca F tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik, sen benim en güzel tesadüfümsün, en büyük ödülümsün, dünüm bugünümsün, yarınımsın, benim en güzel aşkımsın canım babam kızın Rengin.

Selamünaleyküm. B6 koşunda yatmakta olan Aslı Sultan, nasılsın? Annem iyisin, inşallah iyisindir. Eminim ki çok iyisindir. Seni çok seviyorum hanım ağam. Elbet bir gün, az daha sabır. En büyük sabır silahın olsun anam, kurban olduğum gözümün bebeği, yaşama sebebim sensin. Aşk kadınım benim. Sensin gönlümün sultanı, sen benimsin. Çalarsan sevinirim abim demiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Çimentepe'den bedava Yaşar Bey. Altı koğuşunda yatmakta olan canıma can katan kocasının göz bebeği Aslı Tunçlar, yani her şeyim karım. Nasılsın sultanım? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Ama sen yanında yoksun elbet bir gün. Az daha sabır yeşil gözlü kadınım benim. Seni çok özledim. Çok seviyorum. Her şeyimsin sen benim. Aşkım bebeğim, evimin hanım ağası. Elbet bir gün sensiz belayım. Çalarsan sevinirim abi demiş. Selam abi, kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan Burcu Güneş Çalan, Foça Açık'ta yatan Ramazan Güler, radyo başına Çukur Mahalle'den Ramço, her kötü zamanda yanımda oldun, çok sağ ol, değerlisin benim için. Sıradaki şarkılar sana gelsin, beklenensin. Özgür günlerde görüşmek üzere. Kolay gelsin abi, iyi akşamlar. Ben Kadın Kapalı C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan, C8'de bulunan çok sevdiğim Mine Kitmen ve Dilek Karakaya gelsin. Dileğim, istediklerini hallediyorum, sizi seviyorum, bekleniyorsunuz. Özgür günlerde beraber olmak dileğiyle. Sıradaki şarkılar sizlere gelsin. Sizi seviyorum, Allah'a emanet olun demiş.

olduğum içine ferah tut, her şey yolunda. Sen iyi olduğun sürece ben de iyiyim. Bu zor günler elbet geçecek. Kavuşacağız. Kurduğumuz hayalleri tek tek yaşayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Mesut Çelebi'den bir şarkı armağan ediyorum. Şahin Aslan Özdemir.

Kadın kapalı C11'de bulunan canım kardeşim Damla'yı çöze. Benim canım kız kardeşim, güzel gözüm, duvarlar ne kadar kalın, parmaklıklar ne kadar çok soğuk olursa olsun senin o naif ve temiz kalbini benden ayıramaz. Bu zor günler gelip geçecek ve biz yine el ele omuz omuz olacağız. Yeni yaşın sana sabır, güç ve en kısa zamanda özgürlük getirsin. Doğum günün kutlu olsun meleğim Mustafa İçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gülüm, beni uyanmadan ara. Uzaklardasın ama kalbimin en baş köşesindesin. Bu zindanlar, bu ayrılık elbet bitecek. Güneş bizim için yeniden doğacak. İyi ki doğdun hayatımın anlamı. Devran Kurtçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Hayatımın en güzel, en özel parçası. Bugün yeni bir yaşa adım atarken orada yalnız olduğunu sakın düşünme. Benim kalbim, aşkım ve bütün dualarım senin koğuşunda, tam yanında. Sabret, sevdiğim kavuşacağımız bu günleri sadece kötü bir rüya gibi hatırlayacağımız o güzel günler çok yakın. İyi ki doğdun, iyi ki benim oldun. Devran Kurtçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Hasretin ne kadar zor olsa da sana kavuşma umudu her şeye değer. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Seni ilk günkü aşkla bekliyorum. Emine Karagöz, Seçil Göçer, Merve Tunç ve daha ismini sayamadığım tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Devran Kurtçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla İçöz'e. Benim canım kızım, gözümün nuru. Demir kapılar, soğuk duvarlar seni benden, benim dualarım da senin koğuşundan ayıramaz. Anneler çocuklarını her yerde, her koşulda kalbinde taşır. Bu zor günler gelip geçecek. Ömrümün geri kalanı özgürlük ve mutlulukla dolacak. Sabret güzel kızım, başın daima dik olsun. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Şaynur İçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla İçöz'e. Güzel kızım, hayatımın en büyük gururu. Bugün yeni yaşına girerken orada yalnız olduğunu sakın düşünme. Babanın gölgesi ve duası her an senin koğuşunda, tam yanında. Hayat seni zor bir sınavdan geçiriyor olabilir ama sen bir babanın kızısın. Güçlüsün, dirençlisin. Umudunu ve güzel yüzünü asla düşürme. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızımsın. Yadigar İçöz. Selam abi, Savaş Aktaş. Sevgilim, canımın canı, iyiyiz biz. Bizi düşünme, kafana da bir şey takma. Her şey yolunda, tek düşüncemiz senin iyi olman. Beni senden başkası ve oğullarımızdan başkası ilgilendirmiyor. Seni çok ama çok seviyorum. Kafayı seninle bozdum. Ben senden başka hayalim yok benim. Sen benim her şeyimsin. Bunu bil, her şeyim senin elinde. Seni çok özledim. Derdimin dermanı Savaş'ım. Savaş Aktaş, kalabalıkların içinde bile insanın aklına sadece tek bir kişinin düşmesi. Benim her doğamda, her gülüşümde, her güzel anımda yine sen varsın. Bayram sabahları hep umut kokar derler. Benim umudum da sensin. Bir gün aynı sofrada gülüp aynı duaya amin dediğimiz bayramları yaşamayı o kadar çok istiyorum ki. Çünkü benim en güzel dileğim hep sensin. Savaş Aktaş.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu B9'dan Belsen Polat. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Aslan, başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım, Baran Aslan, Velat Aslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağırdan, Ömer Elmastaş, bu değerli insanlara bir Belsen Polat'tan 1000 selam olsun. Sadık şarkı bu değerlere armağan olsun. Ben 3 nolu B9 koğuşundan Belsen Polat. Selam olsun abi, sana koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere. Değerli abim Seyitan Serdal, Akyurt, Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eren Araz, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Aslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba, bu değerli insanlara Belsen Polat'tan 1000 selam olsun. Geceye bir sözde bizden olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir, kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. Allah herkese sabır, sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Selam ve dua bütün koğuşa. T3 B9 koğuşuna yatan Belsen Polat'a, bazı insanlar uzakta olsa da kalbinin en yakınında olur. Bu şarkı kalbimin en güzel yerinde olan sana gelsin. Aramızda mesafeler var ama aklım hep sende, seni çok özledim. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Gücer. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Onursuz Agit Ürey, Mehmet İnan.

Fikret Dost Batuhan Çinli VT3 C6'da koğuşunda yatmakta olan Aslan abim Mert Güçer yani Merdo devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül Fül filan, Mehmet Kaymaz yani Mişko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Halkar, Murat Aydın, Eray Çakır ve tüm kader mahkumlarına selamlarım olsun. Geceye bir sözüm olsun. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı. Belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Elbet bir gün aslanlar demiş. Abi iyi akşamlar. Ben Rümeysa Uyur. Canım eşim T2 A4 koğuşundan Yusuf Uyur'a. Sevgilim özledim seni. İnşallah keyfin iyidir. Gün sayıyorum kavuşacağımız güne. Ben iyiyim evdeyim. Az kaldı sabret. Allah'a emanetsin sevdiğim. Şarkımızı dinle olur mu demiş.

0: Özgür abi, yayın alıyorum. Teşekkür ederim. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Mert'im, ay yüzlüm, nasılsın? Dünden bu yana aklım daha da çok sende. Lütfen dik dur bir tanem. Her şey geçecek. Eskisinden daha güzel olacak. Biz evdeyiz, merak etme. Babam bir sanayiye gitti geldi. Ben de evin işleriyle ilgileniyorum. Biliyorsun ev kalabalık. Akşam da maç izleriz herhalde. Aklın kalmasın ömrüm. Seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Ömrüm, can parçam, dün konuştuklarımızı lütfen unutma. Sen iyi ol ki ben de olayım. Gel, her şey geçecek bir tanem. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Senin sevgin beni ayakta tutuyor. Rüyamda gördüm yine seni. Çok güzeldi. Hepsi gerçek olacak. Bana mektup yaz sevgilim. Evimize gönder lütfen. Pazartesi aradığında detaylı konuşuyoruz. Yarın da diğer yeri mutlaka dinle. Özgür abi, senden ricam, sevdiğime Erdal Güney'in Saklımdasın parçasını çalar mısın demiş. İnşallah kardeşim.
1: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

0: acı anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranda. Cenneti tadarım boynunda.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: Birlik Kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Ebeveynde evladının yeri bambaşkadır. Canım oğlum, yüzün hep gülsün, kalbin hiç daralmasın. Ne yaşarsan yaşa, seni seven, senin için dua eden bir annen olduğunu hiç unutma. Özlemle öpüyorum seni, iyi ki varsın. Bir şarkı benden armağan olsun demiş. İyi yayınlar Özgür abi, teşekkür ederim. Şakrantı'ya 3 C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha iyi olacağım. Eve geldik, aklın kalmasın. Mektubun her zamanki gibi iyi başlayıp kötü bitmiş. Üzüyorsun beni, bir şey diyemiyorum. Allah'a emanet ol. T3 C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Seni çok özledim, az kaldı bitecek, sabret. Dediğin gibi herkes gelip geçti ama sonunda yine ikimiz kaldık. Bunu hiçbir zaman unutma. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Bizim için Edip Akbayram gülümsedik gökyüzüne şarkısını açar mısın abi, iyi yayınlar. Sıradakilere armağan etmeye ve listeye eklemeye çalışacağım sevgili kardeşim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. T3B18'de yatmakta olan Adem Tırpan'a, Şehmus Tırpan'dan, Halil Tırpan'dan, Fatih Tırpan'dan, Azat Tırpan, Recep Tırpan'dan ve İstanbul İkizler'den selam. Güzel bir şarkı. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T4A3 Mert Umutlu, başta koğuşumuzun adaletini ve de huzurunu sağlayan kral abim Emrah Sürget, bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlerim Ahmet Yıldızhan, namı değer reis, Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersen Demir, Berkay Alınca, boksör Görkem Gürbüz, Sercan Odabaş, Ahmet Can Köseoğlu, Bıcır Ozan, Mustafa Kutlu, bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abim Emrah Sürget'e bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Selamünaleyküm, ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 3 nolda bulunan Eko Birlik abime, Serdar Koyuncu, Eray Çakır kardeşime, 4 nolda bulunan değerli abilerim Adnan Çakır ve Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek, Menemen'de T4'te bulunan dostlarım Ahmet Salçın, Cengiz Han Öner, Buca F'de, Tekli'de bulunan Nurullah Erbaş, Murat abim ve Şakran'da yatmakta olan Serkan Türkkolu, Sezer Oyanık, bu ismini saydığım değerlere selam ve dua ile Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Abi selamünaleyküm ve aleykümselam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşunda bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Arzum az biraz daha öyle rahatsızlanmış. Kaynananlar eve geçecek, para vereceğim onlara. Dolap doldursunlar, okul için hazırlık yapıyorlar. Başka bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle seni çok seviyorum. Ben Sarı Yalçın Çakmak. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Akrabalarımız, yeğenlerimiz olan Berdan Batın Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay, Taner Ceviz Kıran, Başak Ceviz Kıran ve Mehmet Karatepe'ye selam ederiz. Tez vakitte Rabbim özgürlük sofrasında bizleri buluştursun. Biz Tepecik'ten Tülay Çakmak ve Yalçın Çakmak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş, başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın ki hakkına sahip çıkacaksın. Abim ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir, üzgün olduğunu tahmin edebiliyorum. Ne güzel konuşabiliyorduk, şimdi boşluğa düşmüş gibiyim. Bol bol mektup yaz bana. Her şey senin istediğin gibi, aklın kalmasın. Seni çok seviyor, özlüyor ve bekliyorum. Kendine çok dikkat et, üzme kendini. Allah'ıma emanetsin. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm, duvarların ardında da olsan kalbimin en güzel yerindesin. Her geçtiğim gün, her baktığım yol seni hatırlatıyor. Gün gelecek, bu hasret bitecek ve hikayemiz kaldığı yerden devam edecek. O güne kadar dualarım da kalbim de seninle elbet bir gün sevdiceğim demiş.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Bağatur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Bağatur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Bağatur, Ceyhun Bağatur, Eskişehir. H tipinde bulunan kardeşim Yusuf Bağatur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal İlhan, Berdan Doğanay, Yaşar Doğanay. 1 nolda bulunan kardeşlerim Cezo, Sedat Çalışkan, Emirhan Akbayırlı. 2 nolda bulunan yeğenim Metecan Beydilli. Samsun Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga. İsmini sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun. Ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Bağatur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah

Bilboğa, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı, Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan daha ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Abi sana da selam olsun benim için ve dostlarım için bir şarkı demiş. Devam edelim. T2A6 koğuşundan canım kocam Muhammed Yüzbaş. Konuşamadık seni merak ettim. Yusuf'la Volkan gelecekmiş. Yusuf giremezse Volkan girecekmiş. Haberin olsun istedim. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol sevgilim. Ben T2A6 koğuşundan Çakır Sarsın Naz kadın kapalı C14 koğuşunda yatan değerlim Kübra Tepe radyo başına. Kepiklerini kalbine saplayan kadınım. Seni çok seviyorum. Sakın unutma herkesin hayatını aydınlatan güneşi var. Benim hayatımı aydınlatan sen varsın. Seni seven Çakır Sarsılmaz. Selam iyi yayınlar ben C8'den Arzu Kaya Menemen C10'da olan değerlim Doktor Zeki Kaya hayatımda sen varsın senin olduğun yerde gelecek endişem yok çünkü sen bütün endişelerimi bütün korkularımı tamamlıyorsun sevgilim sen seninle benim duygularımı birleştiği yerde bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum doğan o ışık bizim yuvamızın moru olacak seni çok seviyorum her şeyim. Selam iyi yayınlar abi ben C8'den Arzu Kaya Menemen C10'da olan kıymetli Doktor Zeki Kaya insan hep hayalleriyle yaşar. Ben de bana ikimize anlatacağın günün hayaliyle yaşıyorum ve hayaller bir gün gerçek olacak. Ben de buna inanıyorum sevgilim. Sen benim ilkilerimin ilkileri oldun. Seni çok ama çok seviyorum. Selam abi ben biz C8'den Bahar Öztanık, Deha Zelvi Elvincan ve Ecem Menemen C10'da olan değerli eniştelerimiz Doktor Zeki Kaya, Orhan İşmacı ve Bahar ablamızın kıymetli eşi Yalçın Öztanık abimize bin selam ediyoruz. Bu gece çalan tüm güzel şarkılar bu güzel çiftlere armağan olsun. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım. Sevgilim evdeyiz. Bir sıkıntımız yok. İlacı maalesef halledemedim. Tek satan yer orası. Konaktaki yer. Orası da cumartesi pazar kapalıymış. Aklım bende kaldı. Farkındayım ama lütfen sakin ol. Ben iyiyim. Bir sıkıntı yok. Pazartesi her şey daha sağlıklı olacak. Konuşuruz. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol sevgilim. Evet devam edelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4'te yatmakta bulunan Sedat Sakız Çiçeği. Başta abilerim olmak üzere Mehmet Can Akbayırlı, Ömer Reheber, Veli Deveci, Eren Yeper, Mert Ceyhan, Önder, Okan Çeşme, Hasan Çeşme, koğuşta bulunduğumuz arkadaşımız ve ismini sayamadığım bütün kader mahkumlarına selam. T1'de yatmakta bulunan kardeşim Burak Temoçin. Değerli abim Mert Kahraman selam olsun. Şu an... Zindandalar kısmındayız saraylarda buluşmak dileğiyle. Namı değer Ömer Bayhan Balon selam olsun kardeşime Aslan kardeşim. Merhaba abi ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına Aslan kocam seni çok özledim sesini. Seni çok zor geliyor her geçen gün. Sen iyi ol bana yeter yakışıklı kocam. Sakalına kurban olduğum Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben B17'de olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem. Sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şeyi olsun. Benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın huzur, gülüşün anlatılmaz. Bütün dualarım seninle iyi kimsin. Kıymetlime Gökhan Doğanay'dan bir şarkı Sevim Çubukçu göndermiş. Selamünaleyküm. İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Ali Aşakran'da T2 C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim Ahmet Güneş. Nasılsın? Allah'ın izniyle bu sayılı günlerin bitmesine az kaldı. Sabret her şey eskisinden daha iyi olacak. Aklım buralarda kalmasın kardeşim burada. Buralar önce Allah'a sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Varlığının yanımızda olmanı özledik. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliğini yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin Aslan kardeşim. Öncelikle selamünaleyküm aleykümselam. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun'a ve size dostlarınıza ismini sayamadığım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz iyidir umarım. Sabır kardeşlerim Allah'ın izniyle bugün nerede geçecek? Unutmayın ki her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden daha iyi şekilde devam edeceğiz. Bir isteğiniz arzunuz olursa bana ulaştırmanız yeterlidir. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Beklenensiniz Allah'a emanetsiniz.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi T1C 18 koğuşundan Soner Demirci. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrak Şen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz ve akrabalarım Hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesiyle Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan işte selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm abi, aleykümselam. T1C 18 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim, paşam, yakışıklım Soner Demirci'ye ve koğuşunda bulunan abileri ve kardeşlerine de selam olsun. Yakışıklı paşam, evde herkes iyi, her şey yolunda, bir sıkıntı yok çok şükür. Evdeki herkesin selamı var, seni çok seviyoruz. Ne olursa olsun arkanda olduğumu unutma. Seni çok ama çok seven ablan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Birnoğlu C18 koğuşundan Mesut Çaylak, kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18 selamlar, beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat demiş Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Ben Bayraklı'dan Mavi Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşunun en güzel kızı Gülçin Cebeci'ye çok selam ederim. Özgür abi, bu değerli kadına yani Gülçin'e veletten aşk sadece anlayana parçasını çalar mısın? Radyoda bekliyorum. Sözüm vardı Özgür abi. Herkesin gecesi güzel olsun. İyi yayınlar diliyorum. Sözüm vardı. İnşallah listede varsa neden olmasın sevgili kardeşim. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay, canım babam Maviş'i Metalha Duru'dan kendine iyi bak parçasını armağan ediyorum. Babaanne Mahalle Tuncay'ın çok selamı var. Çok öpüyor. Seni çok seviyoruz, özlüyoruz. Sağlıcakla kal babişkom. Gecen güzel olsun. Size de iyi yayınlar diliyorum. Lider FM. Teşekkürler kardeşim.

Devam ediyoruz sevgili dostlar. Hemen şöyle. Selamünaleyküm. Ben Şakran T2B16'dan Mehmetcan Pehlivanlar. Başta kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kurucay, Enes Batoğlu, Yusuf Boz, Cengiz Ansağıl, ayrıyetten kadın kapalıda C11 koğuşunda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin değerlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Geceye sözümüz herkesin elinde kantar, elini beline atan kilosunu tartar. Denizli'den Koca Reis. Selamünaleyküm T2B16 koğuşunda yatan canım sevgili Mehmetcan Pehlivanlar. Kızlarımız da seni çok özledik. Bizi merak etme, biz iyiyiz. Bırak herkes sana sırtını dönsün. Ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum sevgilim. Sabrın sonu, selamettir.

Ve ondan Serenay Karabaş radyo başına selamünaleyküm abi. Hayırlı yayınlar. Ben Celal Kadın Kapalı B10 koğuşunda yatan canım sevgilim Serenay'a çok çok selam olsun. Gecen güzel olsun sevgilim. Her şeye rağmen seni çok seviyorum canım. Her zerrem her zerrene aşık sevgilim. Benim inşallah tez zamanda yan yana olacağız. Her karanlığın ardında vardır bir aydınlık. Bu karanlık yollarda da aydınlık yollarda da hep beraber olmak dileğiyle. Aklın dışarıda kalmasın. Gecen güzel olsun sevgilim. Saklımdasın yar şarkısı sevgilim Serenay'a.

Yarım Şakran cezaevinde, bir yarım Menemen cezaevinde. Evlatlarım Medet ve Burak Doğan Aslanoğulları'm. Bir annenin evlatlarına hasret olması öyle kötü bir duygu ki anlatamam canlarım. Sizlere kurban olurum. Allah'ın tez zamanda yuvanıza bizlere kavuştursun sizi aslanlarım. Özlenen ve beklenensiniz. Koçlarım Burak Doğan ve Medet Doğan, sıradaki parçayı oğullarıma armağan ediyorum. Şakran T3'te yatan oğlum Medet Doğan, sen gözümün kökü aslan oğlumsun. Kısa bir ayrılık yaşıyoruz sadece evlat. Bunu reklamlarda diyebiliriz. Nasipse tali olduktan sonra film kaldığı yerden devam edecek ve bir daha böyle kötü durumlar yaşamayacaksın inşallah. Az sabır babam. Oralar insana hayatın anlam ve önemini öğretir. Yaşadığın hayatın değerini böyle yerlerde anlarsın. Her zorluk arkasından ferahlık getirir. Sofranı paylaştığın abilerim ve arkadaşlarına selamlarım olsun. Seni seven baban Murat Doğan, elbet bir gün.

Şakran T4'te olan can parçam Mehmet Kızıltepe, sen benim için çok özelsin. Seni dinlemek, seninle konuşmak, seninle gülmek, seninle ağlamak bana mutluluk veriyor. Sen benim hayatımın her anı en özel parçasısın. Seni seviyorum ve her zaman da seveceğim. Gözlerinde huzur, kalbinde aşkı bulduğum adam. Sayılı günlerimiz kaldı. Tekrardan eski günlerimize döneceğiz. Bu sefer gözyaşlarım üzüntüden değil, mutluluktan akacak. Dört gözle gel beni al diyeceğin günü bekliyorum aşkım. Şakran T4'ü D4'te olan yakışıklı güzel gözlü kocam Mehmet Kızıltepe. Hayat bazen zor, bazen yorucu olabilir. Ama seninle bu zorlukların üstesinden gelmek çok kolaylaşıyor. Yanında olduğumu, her zamanki senin destekçin olacağımı bilmeni istiyorum. Gözümün nuru. Şu an benden çok uzakta olman hiçbir şeyi değiştirmiyor. Beni özlediğin anlar kapat gözlerini. Ben hep bir nefes kadar yakınındayım. Abi sana da selamlar. Aleyküm selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B7 koğuşunda adetini sağlayan Ramazan Alkış. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta olduğum Eşref Paşa'dan Mustafa Algül. Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş. Mehtap'tan Berkant Kotan. Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz. Üveys Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Arkankan ve Kemal Bingöl. Emre Günsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başta koğuşta yatmakta olan can kardeşlerimiz Umut Özer. Sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Geceye bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz. Yaslanınca anlarsınız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptığım koğuşun adaletini sağlayan can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Buca'dan Asil Mustafa Kurnaz, Üveys Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşim Umut Özer. Sabır en büyük silahın olsun. Kardeşim geceye bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kayıya atan da öz kardeşleriydi demiş. Abi iyi akşamlar. T3B7 koğuşunda yatan biricik kocam Berkant Kotan'a. Seni çok seviyorum sevgilim. Dört duvar seni benden ayırabilir ama kalbimden asla. Baktığım, gördüğüm her yerde hep sen varsın. Herkese iyi akşamlar demiş. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe'ye. Pazartesiyi sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah seni görürüm yakışıklı kocam. Eşim benzerin olmayan bu can senin uğruna feda olsun. Bu zorlukları el ele verip çıkacağız. Allah büyüktür. Senin arkanda aslanlar gibi duran karın var. Ben bu kadar kahrı boşuna çekmiyorum. O devran illaki bize de dönecek. Kim dost, kim düşman o zaman göreceğiz. Allah var, gam yok. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Karısının ağası, varlığın yeter aslan kocam. Abi sana da selamlar demiş. Aleyküm selam. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe'ye, Cennet Kızıltepe'den arkamdaki koca dağ varlığı yeter. Aslan kocam adamlık mekanla değil duruşla izlenir. Bizi bilen bilir, tartı var, terazi var. Her şeyin bir vakti var. Evimin direğisin, gözümün bebeğisin. Harcadığım paralar ayaklarının altında ezilsin. Her zaman Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım. Güzel bir şarkı gelsin abi. Reis Azat Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Aycan Kızıltepe'ye size de selamlar aslanlar demiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam, iyi yayınlar. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Senin aracılığında Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Bir tanem sevdama, müebbet, gururuma ağır hapis biçilmiş. Oysa ne yüreğime kelepçe ne de aşkıma zincir vurulabilir. İş ben herkesten yana özgür ama ben ama senden yana isterim. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Orhan Esen'den bir şarkı. Selamünaleyküm, aleyküm selam, iyi yayınlar. Ben Kuruçaylı Zeki İbru. Senin aracılığında buradan Pınar Tunçekiç ablama sesleniyorum. Ablam sabret, Pınar ablam bugünler gelip geçecek. Çoluğunu çocuğunu merak etme. İyiler, sen iyi ol yeter. Sanma ki sen unutuldun. Sen benim bir ablamsın, canımsın. Seni unutacak bir insan değilsin. Bizim için çok değerlisin. Cümlenizi Allah kurtarsın. Sana bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Pınar Tunçekiç ablama armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Alıçlıoğlu. 3.0'da yatan Mert Alıçlıoğlu radyo başına. Kocam çok zor geliyor artık her şey. Bir an önce gelmen ve kavuşmamız dileğiyle. Yarın aradığında sizde olurum. Pek konuşamayız ama pazartesi beni erken arayabilirsen ara, izinliyim. Seninle konuşmam lazım. Seni çok ama çok seviyorum. Mert'im, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Sen benim en güzel duam, en kıymetli hayalimsin. Bir gün bu hasret bitecek, yine yan yana olacağız. O gün geldiğinde sana sarılıp bütün özlemimi unutacağım. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Kardeşin seni bekliyor. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Merhaba abi, ben
Buse dört nolda bulunan yüreğimin sahibi Şakir Söylemez. Sen benim hayat nedir sorusuna cevabımsın. Vazgeçemediğim diye nitelendirdiğimsin. Olmazsa olmaz dediklerimdensin. Tarifini yap dediklerinde lal olduğum sevdamsın. İçten içe kanayan yaralarıma dermansın. Hiç uyanmak istemediğim rüyam, en güzel hayalim, tek gerçeğimsin. Abi kalbimin en güzel yerine taht kurmuş adamım için bir şarkı demiş. Abi iyi yayınlar. Buse ben. Dört nolda yatan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez. Seni kaderime yazan Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben eksiktim, seninle tamamlandım. Yorgundum, seninle güçlendim. Seninle çoğaldım, seninle huzur buldum. Rabbim seni kalbimden, ömrümden hiç eksik etmesin. İyi ki varsın sevgilim. Hayatımın en kıymetlisi için bir şarkı demiş.

Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe'liye. Reisim Azat'ım biz iyiyiz, sen de iyi ol, annesinin babasının bir tanesi. Sen kendine iyi bak yakışıklı oğlum benim. Allah'ıma emanet ol. Kıymet depom. Sabrın sonu selamettir. Annen babanın aslan parçası Veli Kızıltepe'ye, Çetin Kızıltepe'ye ve kendinize iyi bakın aslanlarım. Bir şarkı aslan oğluma gelsin. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, kalbim kocam, reisim, seni çok seviyorum aslanım. Seni sevmek nefes gibi. Ne zaman dursam içim daralıyor. Sen benim en güzel şansım, en doğru seçimim, en iyi hikayemsin. Kalbimin en sakin senin yanın. İyi ki varsın, iyi ki benimsin, iyi ki seni sevmişim. Sonsuza kadar senin ömrüm kocam. Herkes sana hasta, sen de bana. Kendine iyi bak aslanım, öpüyorum seni. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran Açık'tan Gökmen Gökdeniz. T4C 10 koğuşunda bulunan kader birliği yaptığım kardeşim Remzi Şahin Yılmaz, Adana'nın altın çocuğu Uğur Yüknük, Uşaklı Yaşar Aslan, T2'de yatan abim Eyüp Gürgür, T1'de yatan aslan yeğenlerim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran Cio, Yaşar Doğanay, Ceviz Kıran Kandıra, F2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz, bizi tanıyan vazgeçemiyor, seven ne yapsın, bırak her şey gizli kalsın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, namı değer Kürt Bedo, koğuş adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısındayım Kenan Dülek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Uğurcan Tekin yani Estiko, kardeşlerim Abdullah Yağız, Çetin, Arda Bahar'a özgür günlerde kavuşmak dileğiyle hüküm giymiş hayallerin tel örgülü şafaklarındayız demiş. Bir şarkı benden tüm dostlarıma armağan olsun. İyi akşamlar abi. Şakran Cezaevi T1B14'te kalan biricik sevgilim Sayit Çelik. Kader herkesin alnına başka bir hikaye yazar. Bizimkine de sabrı ve sadakati nakşetmiş demiş. Ömrümün en zor ama en gururlu yanı, sana armağan ediyorum sıradaki şarkı. Kalbin hep ferah olsun. Seni seviyorum sevgilim.

Selamünaleyküm, aleyküm selam abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli ve kıymetli olan canım karım Ebru Küçük Coşkun'u radyo başına çağırır mısın? Abim bir seni sevdim sessiz ve derinden, adın geçince değişti her şey. Kalbim bile başka attı yeniden, seni çok seviyorum T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun. Özlemek ne garip şey, yanında değilsin ama her an aklındasın, sessizce büyüyen bir his. Adı sensin sevdiğim, canım eşim güzelim, seni çok seviyorum, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger, başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mahfe Sedat Ulu, Çamdivili Tayfun Geyik, Baba Saffet İlhan, Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Bardar, Murat Çampak, Baran Nacar'a bin selam eder ve bizi tanıyan şerefiyle yatan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı çok seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. Selamlar, T1C13 koğuşundan Kadir namlı, Kadir'den Duygu'ya. Aramızda demir kapılar, kilometreler, sessizlikler olabilir ama kalbimde sana ait olan yere hiçbir duvar ulaşamaz. Günler geçecek, hasret bitecek, ben seni beklediğim yerde aynı sevgili olacağım. Bu şarkı sana gelsin. Çünkü bazı insanlar uzakta olsa da insanın kalbinin en yakınındadır. Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı yayınlar abi, saygılar, ben Çiğli'den Kader Şahin. Ali Ağa, Şakran T2B18'de yatmakta olan kardeşim Suat Tekin. Az kaldı, bu son mahkemen olur inşallah, çıkacaksın, seni çok seviyoruz, çıkınca balığa gideceğiz. Her zamanki gibi özleniyorsun, seni bekleyen bir abim var, dışarısı bizde, sen kendine iyi bak, oralara görüşürüz. Allah kurtarsın cümletin seni ve arkadaşlarını. İyi akşamlar abim, kadın kapalı B11'de yatan benim nefesim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biz iyiyiz, merak etme, avukatınla sürekli konuşuyorum, bir sıkıntı yok, az kaldı annem, Allah'ın izniyle inşallah seni alacağım oradan, seni çok seviyorum annem, ömrün Ezo'ya, önümüze çok selamlar, öpüyorum sizi, Allah'a emanet olun demiş. Kadın kapalı B1'de yatan benim canım kızım, aslan kızım Sevim Küleş. Annem ikidir telefonu alamıyorum, evde olmuyorum, avukatlara gidiyorum, o yüzden konuşamadık, yarın işim yok, telefonu gönder, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş. Selamünaleyküm abi, ben Menemen'den C18'den Hasan Yüksek. Abilerim, kardeşlerim, dostlarıma Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metonur Karataş, Yunus Ülger, Özel Evirgen, Yusuf Nazlı, Çaki Başkan, Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, İsmet Develi, Halil İbrahim, kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok, kalbe atan herkese bol şans. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C18'den Hasan Yüksek, Oktay Karabalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Agit Fırat, Çerger, açıkta olan Sarı Mustom, Murat Varlığı, Tamer Demirtaş, Aslan'ın inine giren parçalanmayı göze alsın. Hasan Yüksek benden bu dostlara, değerlere bir şarkı.

0: Birazdan doğum günü mesajları var. Onları da sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar.
1: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

0: Evet sevgili dostlar, doğum günü mesajları var demiştim. Şimdi o doğum günü ses kayıtlarını sizlere dinleteceğim arka arkaya.
1: Aliye Şakran, 4 nolu B18 koğuşundaki İbrahim Özdemir kardeşime çok çok sevgiler gönderiyorum. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. En kısa zamanda inşallah yanımızda olursun. Seviyorum seni.
2: Selamünaleyküm Aslan abim. Ben Şemikler'den Tuna Alkan. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere inşallah. Şu an yanımızda değilsin ama en kısa zamanda da yanımızdasın abi. Seni seviyoruz. Allah'ıma emanetsin.
3: Ali Aşakram, 4 nolu B18 koğuşunda İbrahim Özdemir kardeşim. Ben Ümit Turhan abim. Şemikler'den. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım benim. Bütün koğuş arkadaşlarına, hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Seni seviyoruz İbol.
4: Aslan dostum İbrahim Özdemir. Selamünaleyküm öncelikle. Allah kurtarsın. Ben Şemikler'den Oğul Turan. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim dostumsun. Allah senin yokluğunu bize göstermesin. Tez zamanda o kapılar inşallah sana da açılsın. Seni seviyorum, kendine dikkat et dostum. Samet abinin ellerinden öperim. Emir abiye de selamlar. Kendine dikkat et.
5: 4 nolu B18 koğuşunda yatan İbrahim Özdemir'e selam olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Aslan abim.
6: Şakran 4 nolu B18'de yatmakta olan Aslan abim İbrahim Özdemir. Doğum günün kutlu olsun abim benim. Seni canı gönülden seven kardeşim Baran Çelik.
7: Canım kanım iki gözüm Aslan kardeşim İbrahim Özdemir. İyi ki doğdun, nice yaşların olsun. Allah gönlüne göre versin. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle seni seven Ağat abin, canım kanım iki gözüm Allah'a emanet ol.
8: İboş, doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum anneciğim. Nice mutlu sağlıklı yıllar hep beraber olmak dileğiyle seni çok çok seven, çok özleyen annen benim bir tanem.
9: Selamünaleyküm, ben Enis Özdemir. Aslanım, kanım, canım, iki gözüm, abim İbrahim Özdemir'in bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun abim. Dağların yeşil, ömrün uzun olsun, sevdiklerin hep yanında olsun. Yani biz seni seven kardeşim.
10: Selamünaleyküm, ben Karşıyaka'dan Emre Yılmaz. Ben Karşıyaka Şemikler'den Serhat Balek, 4 nolu B18 koğuşunda bulunan çocukluk arkadaşımız, öz kardeşimiz İbrahim Özdemir'in doğum günüymüş. İbom, doğum günden içten dileklerimizle kutluyoruz. Rabbim seni bir an önce inşallah önce ailene sonra bize sonra da özgürlüğüne kavuşturur. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin dostum.
11: Unutma sevgilim, yolunu kaybettiğin, bana ihtiyaç duyduğun her anda ben sana her daim gördüğüm. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum.
12: İyi ki varsın, iyi ki benim kardeşim senin Aslan kardeşim Mustafa Çiftçi. Doğum gününü kutluyorum. Yüce Allah'tan dilerim kalbinden gönlünden geçen güzellikleri hayatının her alanında en iyisini yaşıyorsun. Seni seven abin Rafet Çiftçi. Başta sen olmak üzere Yüce Allah'ın bizleri özgürlüğümüze kavuştursun. Güzel Rabbime emanetsin. Menemen T tipi sen de ayrı bir güzelsin.
8: Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun, iki gözümün çiçeği. Doğum günün kutlu olsun amcam.
13: Doğum günün kutlu olsun dayım.
14: Doğum günün kutlu olsun Aslan dayım. Seviyoruz seni.
0: Evet sevgili dostlar, farklı kişilerin doğum günlerinin mesajlarını sizlere ilettik. Teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin. İnşallah sevdiklerinize kavuştursun.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
2: Evet, WhatsApp mesajlarıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmacı, Kadın Kapalı C8'de bulunan sevgili Mecem Radyo başına bana sevmeyi, güvenmeyi ve huzuru öğrettiğin için sana minnettarım. Seninle geçen her gün ömrüme bereket katıyor. Ayrıca mektubun geldi sevgilim, seni çok seviyorum. Dayımın değerlisi yengem Arzuka'ya da selam olsun. Benden değerlime bir şarkı armağan olsun demiş. Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı akşamlar. Ben Kaleli Sedat Aydın, T2A13 koğuşunda yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amcaoğlum Muhammed Aydın, namı değer TVT T1'de yatmakta olan öncelikle Mehmet Salman, namı değer Uçe, farklı kurum ve kuruluşlarda yatmakta olan kardeşlerim Vedat Polat, Mertcan Büker, Baran İbrikçi, Efe Yakışır, Hüseyin Ağaçlı, Murat Koçak, Efe Bayram Kaya, yani ceset aklıma gelip gelmeyen tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Kaleli Sedat Aydın, Şoreşker. Selamünaleyküm, Kaleli Sedat Aydın. Abi nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah. Aleyküm selam kardeşim. T2A13 koğuşunda yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amcaoğlum Muhammed Aydın, namı değer TVT T1 Mehmet Salman, yani Uçe, T4'te yatmakta olan Gökhan Kubilay, yani Sarı Gökhan abime selam olsun. Umarım iyisinizdir. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, umutlar her zaman aydınlıktır. Sizi seven, sayan Kaleli Sedat Aydın, Şoreşker. Sevgi Özcan'dan Veli Deveci'ye, teyzem istediklerini aldım, kendine iyi bak, sen hiçbir şey için sıkılıp üzülme teyzem, seni seven Sevgi Özcan teyzen hep sevecek Velim, kendine iyi bak. Sevgi Özcan teyzesinden Veli Deveci'ye, Veli kendini hiçbir şey için sıkma teyzem, Allah'ın izniyle bugünlerle bitecek, söylediklerini hallettim, sen kendine iyi bak, bize yeter. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'ın nefesim olan kadın, seni çok seviyorum, seni ölene kadar seveceğim, seni ruhumla seviyorum, sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın. Herkese kafa tutarım da senin sevdana yeniliyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran. Ceylan'ım kalbimin sultanı, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Benim prenses karım, seni çok özledim. Baldan güzel gözlerine vurulmuşum. Kendine iyi bak, seni seven Veli Deveci hep sevecek. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz. Benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz, evdeyiz. Özlem yine her zamanki gibi evleri mahvetti. Sen kendine iyi bak annem. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Not. İsmet Deveci abim, sen de kendine iyi bak. Allah emanet olun. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe'ye, Gülten Kızıltepe'den Aslan kocam, az zaman sonra Aslan yine sahnede, sarılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle, sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle, aslanım tatilde, canım kocam en yakın zamanda yanındasın, sana cezaevi koymaz, biz alışkınız belalara, yıkılmanı bekleyenler yükselişini izlesinler, Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım, 2 ay sonra yanındasın, yine eskisi gibi olacağız, arkamdaki koca dağsın, bizim için savaşan, bizi bizden daha çok düşünen reisim, çocuklarımın yakışıklı babası, kendine çok iyi bak Aslan kocam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran'dan Çetin Kızıltepe, Aslan amcam Veli Kızıltepe, liderimiz Japon Mehmet Kızıltepe, reisimiz Vartulu Gökhan Kızıltepe, Rambo Mehmet Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Hamdi Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, Azat Kızıltepe, Hasan Yüksek. Selamlar olsun aslanlar. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi çok seven yeğeniniz Çetin Kızıltepe. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kadın Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Hayatım, aramadın bugün, seni merak ettim. Bir şey yok, inşallah iyisin değil mi? Beni soracak olursan ben aynı bildiğin gibi sensizim, burnumda tutuyor. Bana haber göndert. Sıradaki parça Sude'me armağan olsun, canımsın demiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Kale'den Asi Çakır, Şakran kadın B9'da yatan, namı değer Çingenen Bahar Zengin radyo başına. Özledim seni çocuk, mektup yazdım sana, resim de koydum içine, bak iyi bak ama

ağlama dik dur sabır çocuğum. Halit Bilgiç'ten bir şarkı Baharma ve Koğuş arkadaşlarına gelsin, geceniz güzel olsun. T2B13 koğuşunda yatan eşim Orhan Mete aşkım, mektubum bugün geldi. Ben senin yanına gelemesem de

0: Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Evet sevgili dostlar, 39.69'dan gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm abi, ben kadın kapalıdan tahliye olan Sibel Güney, T2A16'da yatmakta olan Yusuf Güney radyo başına ömrüm. Ben tahliye oldum, evdeyim, sabırsızlıkla pazartesiye bekliyorum. Dakikam bitmiş sanırım, ben evdeyim, babamın dizinin dibindeyim. Senin aramanı bekliyorum aslanım. Aslanın eşi de aslandır, seni çok seviyorum kurban olduğum adam. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben kadın kapalıdan tahliye olan Sibel Güney. Cehennem 13 radyo başına kızlar, verdiğiniz tüm numaralar arandı, bilginiz olsun. Rabbim sizinle olsun inşallah. Dualarım sizinle kızlar, sizleri çok seviyorum. Gönül Akça, o gözyaşlarının mutluluğa akması dileğiyle. İzmir Ali Aşakran, bir nolu T-tipi kapalı cezaevinde bulunan Azican Doğan'a armağan ediyorum bu parçayı. Sinan Kartal, çok seviyorum. Azom, benden sana gelsin. Gözüm, gönlüm, seni çok seviyorum. Bir umutla bekliyorum, çok çöpüyorum. Nazar Kara. Ali Aşakran, bir nolu T-tipi kapalı cezaevinde bulunan can parçam Azom Doğan'a, Nazar Kara'dan...

Anneme bilgileri attım, versin sana, yazdır beni görüşe. Bu hafta geleyim, kesin seni görmem lazım. Ben dayanamıyorum, içim yanıyor. Aklım hep sende Azon. Benden sana bir parça. Ramazan Çümendür Paşam, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun yakışıklı oğlum. Seni çok seviyoruz. Özlenen seni Allah'ın izniyle 10 gün sonra güzel haberlerle evimizde olacağız. Baban, güzel bir şarkı sana armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun Ramam. Nice mutlu yıllara, seni çok seviyoruz. Oktay Çümendür. T2A1'de yatan yakışıklı sevgilim Ahmet Fırfır, seni çok özledim aşkım. Bugün konuşamıyoruz. Umarım avukattan güzel haberler almışsındır hayatım. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah bir tanem. Bugünlerle geçecek güzel günler bizi bekliyor. Aşk sen ol da ben her şeye varım. Senle hayatımın anlamı. Kendine çok dikkat et canım. Bir sıkıntı, bir problem yok. Sadece seni çok özledim kocam. Seni her şeyden çok seviyorum. Güzel gözüm. Her zerrene aşığım ömrüm. Öpüyorum kocaman. T2A1'de yatan yakışıklı sevgilim Ahmet Fırfır. Seni çok özledim canım kocam. Seni her şeyden çok seviyorum. Ben Menemen T1B4'ten Şükrü Kaya. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız derdi bitmeyen Mustafa Çiftçi'nin doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu sağlıklı yıllara bir dahaki doğum gününü ailenle geçirmen dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T1'den Caner Görgün. Kader birliği yaptığım derdi bitmeyen Mustafa Çiftçi'nin doğum günü. Kardeşim nice mutlu yıllara, bu yılda böyle olsun. Seneye inşallah sevdiklerine geçirirsin, seviliyorsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen Cezaevinden Gökhan Dursun. Kader arkadaşım, derdi asla bitmeyen kardeşim Mustafa Çiftçi'nin doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun, seviliyorsun. Şakran Kapalı'da yatan kadınım Gülşakır radyo başına. Sevdiğim mühür gözlüm, çıktım ben izne, bana bir şekilde haber yollat, görüşüne geleceğim. Ömrüm cennet gözlüm, seni çok seviyorum. Not Antepli. Rama doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın, Allah'a emanetsin. Nilay Eylem Çümendür. Ramazan Çümendür paşamız, ilk göz ağrımız, doğum günü kutlu olsun yakışıklı torunumuz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Babaannen, deden, bugün senin doğum günün, iyi ki varsın. T2B18 koğuşundan Erdal Kevek. Halam, seni çok özlediğimi, her zaman aklımda, kalbimde olduğunu bilmeni istiyorum. Bugünler geçecek. Güzel günler bizi bekliyor. Sakın moralini bozma. Güçlü kal. Burada seni bekliyor ve seviyoruz. Seni seven ve bekleyen insanların olduğunu unutma. Dualarım ve sevgim hep seninle. En kısa zamanda özgürce güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Seni çok seviyorum bir tanem. Tüm koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Ramazan Çümendür, alacım iyi ki doğdun, nice mutlu yıllara, yeni yaşında en güzel günler senin olsun. İyi yayınlar abi, ben Örnekköy'den Meltem, sen T3B3'te yatmakta olan aslanım Mertcan Yücel'e bin selam olsun. Sen orada, biz burada ama gönüllerimiz bir, demir parmaklıklar ne kalbime ne dostluğumuza engel, seni dualarıma sarıyorum. İki gözüm elbet o güneş sana da doğacak. Merdum'a güzel bir şarkı. İyi yayınlar abi, ben Örnekköy'den Meltem. Şakran T3B3'te yatmakta olan dostum Mertcan Yücel'e bin selam olsun. El Çapo'nun eşinin yaptığı gibi seni cezaevinden kaçıramam belki ama gölgene huzur düşüreni güneşe hasret bırakırım. Sabret canımın içi, her şeyin vakti var. Abi Merdum'a bir şarkı. Merhaba, iyi yayınlar. Şakran T1A10'da yatan Yakup Gündüz'e selamlar olsun. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle, seni seven Sıla. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Merhaba Şakran T1A10'da yatan Yakup Gündüz'e selamlar olsun. Şakran T1A10'da yatan Yakup Gündüz'e selamlar. Güzel bir şarkı armağan ediyorum. Bir noldan Tevfik Kalkan, kadın kapalıda olan eşim Papatya Kalkan'a, bana söz ver kendine iyi bak demiyorum. Kendine söz ver, bana iyi bak, çünkü ben öylesine sendeyim ki ben sen olmuşum. Ben Rıza Ertuğrul, Elif Çetin'e mesajım. Aşkım sen benim her şeyimsin, üzülme. Bugünlerde geçer, sensiz olmuyor. İnşallah bu mahkeme yanımızda olacaksın. Seni seviyorum. Amiyet'e çok selamlar. Yasemin'e çok selamlar. Buket'e çok selamlar. Rabbim onları da sevdiklerine kavuştursun. Çıkmaz bir sokakta aklımda senle şarkısını sana armağan ediyorum Elif'im. Selamünaleyküm, aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum. İyisindir inşallah. Ben Batuhan Meraklı Kar Beyazıma seslenmek istiyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak diyorlar. Bu işle bir alakam var mı? Ah keşke kendin beni gözünden görebilseydin. Seni çok seviyorum. Gecenin bütün aşk şarkıları benden sana gelsin aşk kadınım. Ben bir noldan Tevfik Kalkan, kadın kapalıda bulunan eşim Papatya Kalkan'a, canım eşim doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın sana özgürlüğünü ve ailemizin birliğini getirsin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın Cano. İyi yayınlar. Ben Zalim'in kızı, Şakran T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Nasılsın, iyi misin? İyisindir umarım. Ben de iyiyim. Beni merak etme. Varlığınla huzur bulduğum.

Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Sığındığım her yer adınla anılır. Kalbim adam, Allah'ıma emanet ol demiş. Ben B7 koğuşundan Medine Dağ. Buradan dostlarım Esra Gizlence, Eda Deker, Dilo Biter'e armağan olsun bu şarkım. Lider ben B7 koğuşundan ve Dağ. Buradan canından çok sevdiğim Medine Dağ ve arkadaşlarım Esra Gizlence, Dilo Biter, Eda Deker'e armağan olsun. Umutsuzluğa kapılmayın, her gecenin bir sabahı vardır. Dışarıda özgür günlere inşallah Medine'm, kuşum. Şakran kapalıda yatan oğlum paşam Tevfik Kalkan'a engel olsan şarkısı sanatçı Yasin Daşlı. Canımdan kıymetli oğluma, bütün koğuşta bulunan arkadaşlarına gelsin. Ben Gülce Ülgü, kocam Tanser Ülgü. Seni özlemek değil, artık bu yokluğun içinde büyüyen bir boşluk. Her gün biraz daha susuyorum çünkü seni anlatmaya hiçbir kelime yetmiyor. Seni çok seviyorum aşkım, ben iyiyim. Samet kardeşler, Sıla Şahin, seninle başlar çalar mısın? Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar İzmir. Kadın Kapalı'da olan dünya güzeli karım Suna Aka Gündüz. Seni öyle özledim ki Rabbim şahit, gün değil saat sayar oldum. Günün vakti dolmadan Rabbim seni tez zamanda yollasın, kavuşalım artık sensiz. İnan ben çok yoruldum. Seni çok seviyorum dünyam. Aramadın da bugün, merak ettim. Dikkat et, hasta olma oralarda. Her şeyim Allah'ıma emanetsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Çukur Mahalle'den Yazgül Yatmaz. Canım kanım Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Yatmaz. Canını hiçbir şeye sıkma. Yatıp en kısa sürede çıkacaksın. Aslan gibisin. Sen aklın burada kalmasın. Herkes de çok iyi. Kahvelere inat dik dur. Tüleyma bir şarkı. İyi yayınlar abi. Ben C6'dan Ceylan, hücrede bulunan kıymetli kardeşim Naide. İnşallah iyisindir. Güldeste abla odadan her çıktığında seni Naide'ye söyleyeceğim diye tehdit ediyor beni. Sürekli senden bahsediyoruz. Filiz ablanın ve Sibel'in selamı var. Çok özledim seni. Kendine iyi bak. Abi Naide için bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. Şakranda yatmakta olan Aslan teyzem Yağmur Karasöğüt. Sen tek başına bir ordusun. Bu cezalar seni yıkmaz, kilo aldırır. Seni seven yeğenin Dilan. Kemendi Sultan'ın çok selam var. Öpüyoruz temiz kalbinden. Güzel bir şarkı. İyi akşamlar abi, ben Bergama Kapalı Cezaevinden Ömer Çayır. Buradan başımın tacı eşim Kardelen'ime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun canım karım. Bugün yanında olup gözlerinin içine bakarak iyi ki doğdun diyemediğim için içimde tarifsiz bir burukluk var. Ama şunu bil ki aramızdaki duvarlar sevgime ve sana olan özlemime engel olamaz. Sen benim en güzel günlerde bile tutunduğum umudum, kalbimin en güzel yerisin. Senin yeni yaşında da tek dileğim bütün acıları geride bırakıp sana yeniden sarılmak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 A17'den Murat Değirmencioğlu. Aynı koğuşta bulunduğum, kader birliği yaptığım dostum Serkan Aras'ın doğum günü tüm kalbimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailesi ve sevdikleriyle geçirmesini temenni ederim. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Selamlar. Ben Seçkin Ok, Şakran Açık Cezaevinde yatmaktayım. Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde olan biricik karım Selma Ok'a tüm dünyaya aykırmak istiyorum. Ne kadar çok sevdiğimi. Benim sevgimi ancak ne zaman biter biliyor musun sevgilim? Bu dünyadan göç ettiğim zaman bu sözlerimi sana armağan ediyorum karıcığım. Bir ömür boyunca seni sevmek bile bana yetmeyecekmiş gibi geliyor. Gözlerine her baktığımda ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Sen sadece eşim değil, kalbimin en güzel köşesi, dualarımın kabul olmuş halisin. Şakran T1 B9'a yatan Okan Biçere. Silahın iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir. Sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. Abisinden selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan B13 koğuşundan Zerda Ok. B15 koğuşuna Beste Karaca, radyo başına. Yamacımı verme dışarıya. Kendine iyi bak. Biz iyi, seni çok seviyoruz. 1,5 ayın kaldı, çıkacaksın. Onunla beraber çık. Allah'a emanetsin. Bu kuştan kusura bakma, armağan ediyoruz. Canım kızım Melek Pancar, telefon evrağını pazartesi getireceğim. Beklenensin, herkese selam. İzmir Kadın Kapalı C12 koğuşunda olan hayatımın aşkı Suna Aka Gündüz ve tüm kader arkadaşlarına selam olsun. Ömrüme ömür katan kadın, yokluğun kör kuyuya düşmüş gibi hissettirse de elbet bir gün o karanlıktan çıkacağız, az kaldı. Karım aldığım nefes seninle güzel, sen yoksan nefes bile alamıyorum. Gel de evimize tekrar neşe gelsin, gel de yine doya doya nefes alalım. Seni çok özledim, seni çok seviyorum her şeyim. Bütün koğuşa gönderiyorum roman havası. Oğlum Tevfik Kalkan çok mutlu ol inşallah. Koğuşla beraber annesinden her mahkuma şu yalan dünyada mutlu huzur dolu açık kapılarınız olsun inşallah. Canım evlatlarımız mutlu olursunuz. Oynayın diye bir roman havası gönderiyorum. Lider radyomuzdan Allah razı olsun. Anam anam babam hepsine gönderiyorum. Rabbim kavuştursun sizleri. Kolay gelsin. Ben Polat Kapalı
Polat Kapalı, Şakran'daki kardeşlerim, dostlarım Osman Öztürk.

Temel Berkay Toprağa selam olsun. Çakran'da yatan T3 Beytullah Kabadayı, aşkım bir tanem iyi, iki gün oldu arayamıyorsun, sesini çok özlüyorum, sana öyle bir ihtiyacım var ki anlatamam, iyisindir inşallah. Ben de iyiyim, evdeyim, hastayım biraz, çıkamıyorum bir yere, aklın kalmasın, seni çok seviyorum senden, benden Yıldız Tilbe, aklım hep sende şarkısı sana armağan olsun, nasipse pazartesi günü seni görüp sesini duyacağım, iyi gecelerin olsun sevgilim benim. Menemenli namı değer Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan'a, Nazom ömrüm geceye bir söz, özlemler kavuşmak için, yollar gitmek için, geceler güneş için, sen benim için kıymetli ve değerlisin canım eşim, çocukları sakın merak etme, biz iyiyiz, herkesin selam var, bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Menemen'den kuzen Foça, açıkta yatmakta olan değerli kuzenim Yasin Bakar, bu cezalar seni yıldırmaz, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. İzmir Kadın Kapalı Cezaevinde B5 koğuşunda bulunan Figoma Uygar Doğanay'dan ilk göz ağrım şarkısını armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Ben Menemenli namı değer Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Hanım ağam, sen benim nefesim, ömrümsün, sen benim için kıymetlisin, oğlumuzun selamı var. Ezel ablama da, Damla kardeşime de selam olsun, bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim, gecen güzel olsun sultanım. İzmir Kadın Kapalı'da bulunan eşim Suna Aka Gündüz. Zaman zor geçiyor. Sensiz her şeyde, her yerde sen varsın. Rabbim bizi tez zamanda kavuştursun. Seni çok özledim ömrüm. Seni çok seviyorum. Dünyaları verseler senin tek tırnağına değişmem. Rabbim seni korusun. Kocan Kaan.

boşuna ağlar mı insan? Mutlaka bir derdi vardır. Kiminin anası yok, kiminin babası. Kiminde geçim derdi, kiminde yürek yarası. Bu öyle bir dünya ki çile dolu kahrolası. Kesilmiyor dertlerin ardı arkası. Biri biter, biri başlar.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

Radyo Lider İzmir. Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

0: sonsuz yaşarsın.
1: Hiçbir şey sormayın bana ne olur. Benim tek varlığım her şeyim odur. Onsuz hayat bana öyle çok zor.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

En çaresiz anım laf ezdekeni yazmışlar. Gıyabımla tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Ne çıkar ki?